0: Bu nedir? Konserde gittim, gece 12'de geleceğim. Bunu bırakayım yapıştırın. Benim bundan hiç haberim yok.
1: El vurmayayım. İcaze verin evveliyata başlayayım.
2: Başlayayım.
1: Tez.
3: Demek Sevda ile Kemal'ini vuran heyin adammış.
1: Yani, öz de solahaydı.
3: Şahmat solahaydı mı?
1: Hayır.
3: Perlan da solahay değil.
4: 15 yıl bundan kabak kıza boğulmuş bir cani yeniden kurtlayabilirse dönüp solahay da olur.
1: Düzdür.
5: Basmer'i niye konağımızla tanış etmişsin Gaya?
1: Gel.
5: Sevda.
4: Adı Terlan'dır. Utancağı oğlandır.
5: Terlan, benim en çok sevdiğim addır. Hele mektepte okuyarken Terlan adlı şehre musiki de yazmıştım. Neyse. Sağ olun Terlan.
4: Ben bu karara gelmişim ki yoldaş Balkonik. Terlan'ı bu işte takdir olmayan bir adam kimi azat edeyim. Esas maksat Şahmar'ı ele geçirmektir.
1: Siz beni naçelnik azat ettiniz, yine de yoklayırsınız. Ben solahay değilim.
3: Akşamınız hayır.
0: Nezaketinize karşı teşekkür ederim.
3: Sağ olun.
0: Değmez. Gecikmirik ki.
3: Hayır, çatarız. Katarın gelmeyene hele 15 dakika var.
0: Sağ olun.
3: Değmez.
6: O kızın gözleri olsaydı neler elemezdi. Bak Terlan, bak. Kız üstüne el kaldıran koçak.
7: Ribus güzeldirem, ribus güzeldirem.
0: Ribus güzeldirem. Yani bu sürüşmesini de biraz düzeltsem ne olur? Sizin bu nezaket ruhsuzluğunuz çok bacarıksız seyirdi.
3: Ben nedense hele evvelden sizin gözünüze...
0: Ben imumiyetle sizin kimi adamlardan hoşlanmıram.
3: Sağ ol.
0: Değmem.
3: Ben de hele sizin kimiyim. Susuyla çalıp okuyan kızları hiç hoşlanmıram.
0: Çok sağ ol.
3: Değmem.
8: Bunlar beni bağışlamayacaklar. Hakları da var.
5: Özüdür. Tarlandır. Onun sesidir. Hiç kese reva görmediğim öz başıma gel. Ben seni her ne kadar yine de bağışlamaram.
9: Kimdir bu gassif? Ben mi? O mu? Yoksa minlerle felakete sebep olan muharibeler mi? İndi söz sizindir. Siz deyin. Onu bağışlamak olar mı?

açıldı çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla pelak. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencereme kondu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla pelak. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömerli bank lisansiyası aslında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fürsetleri. Sevimli dat kere yağı 1 kilogram 16 manat 99 kapıya. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 kapıya. Sunar Qarğıdalı yağı 1 litre 5 manat 99 kapıya. Berga Çay Earl Grey 450 gram 10 manat 65 kapıya. Kobarde El Çokolat Konfet 1 kilogram 10 manat 99 kapıya. Fairy Gabyuan Mayı 1500 mililitre 6 manat 99 kapıya. Rahat marketlerde fürsetler 4 İyul'a dek geçerlidir.
2: Bir neçe banka kredi ödeme, buna ele indi Songoy. Sen de diğer banklardaki kreditlerini götür, Express Bank'a gel. Komisyasız tekliften ve düz 5% dek indirimden faydalan. Sipariş için 132'ye zeng et veya expressbank.az saytına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 nömrəli lisensiyası ile faaliyet gösterir.
3: Cemi 20% ilkin ödenişle menzil, Şerif Sadede premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayı, Ulus 2241.
4: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank.

0: Bağışla beni. Ancak ben bilirim ki toy bu günlerde başlıyor. Sen ne bilsin?
1: Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
0: Kafadır gittim hamama. Hoş geldin. Kafa gitti. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam hakikaten güzel yerdi. Gelmeli yerdi. Bu cidat orada serinlenmek olan.
2: Hamamda.
0: Kışın soğuğunda, harada kışın soğuğunda, harada kışınmak olar.
2: Hamamda.
0: Adam harada paç olabilir.
2: Hamamda.
0: Meseli ise düğün gelsin.

0: Şeyden korkuram ki, o gibi evde görmüş bir kızın bu evde oturmağa söz veremeyeceğim. Ağzı ne? Yüzünden kapıları kısırmış, açarım da yüzünden alır. Pencereler de taktiğinin daldan löpten mıhlattıracağım. Bu evi bir. Çok doyan bu yan edersen, sökeceğim. Çünkü arvat, elinden ne kadar çok yüzü tekliyse, bir o kadar yakın.
1: Vay halay! Vay vay mı? Vay mı? Gelin kaçtı! Vay!
0: Vay! Vay! Eşi! Siz bu geldi getirende bir bakmadız görek ya! Bu arvattı! Yok da kişidir!
2: Meşedi! Bir 40 manat ver! Bu saat dedim lan bu ben fırın özünü bırakacağım!
0: Niye?
2: Meşedi! 20 manat ver! 20 manat ver bu saat dedim! Moriente!
3: Kaçtı var!
2: Bir 10 manat yer tutacağız üstten beyin başına bir patlaca.
0: Yok.
1: Yok. Maşanı, ben onun bir yapmasın.
0: Hadi red durdur da bir yapmaz, bir yapmaz. Hüseyin. Gidin gafiye deyin ki bu arvadın kebirini benim için.
3: Bak bu başka mesele. Neynek? Bu olmadı, bu olmadı.
4: 106.3 FM Milli Musiki, Milli Radyo'da.
5: Hazırsız, Yaşıl Tiyatr'da artık Bakı Ənənəsinə çevrilmiş mühteşem 3 günlük Miri Yusif konsertleri.

0: 4000 manat bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin muhteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Misli az da Dünya Şampiyonatına özel mühteşem kampanyaya koşul. İdman

0: Kızı öz yaşına da verirler. Bu dem de kızın birinci sevgilisi gene çıkır eskenden. Elinde de bomba. Girir toykanıya, özün de patladır gene kohum akrabanı.
1: Kızın kohum akrabası mı yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Paragrama taklayın! Taklayın paragrama!
3: İsrafil emi! Ay İsrafil emi! O düzdü ki sizin dükkana mangol dublon kısa
0: getirdiler. Getirmişler mangol turistleri alıp apardılar.
4: Ezinem ay ay ay bir deme ay
5: ay. İcazı veresiz sizin toy kiloya çek. Şartımız bile. He ya yok. İcazı veresiz sizin toy kiloya çek. Şartımız bile. Ha ya yok.

0: Həsənim əllim, mənəm, Ayəm, mənəm, hidayət müəllim.
1: Yəsən, ana düşmüsən, gibi işləməyə qoymayasın,
0: ha? Ha, ki, necə vaxtı buradasın, gəlməz, bir oturaq, sümrə alacaq, söhbət eləyək.
1: Sağ olun olsun. Çox sağ ol, qoy işimizi qorasın.
2: Mənəm, ay dədə, miriş.
3: Nə böyük oğlan olmuşsan, maşallah.
1: Dağı, ay dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı. Dağı